0: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret.

0: Rahimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk, adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Rahimoğlu Çeyiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

fakir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Ey mülhidi gaddar, ulu sultana dokunma. Ol varisi fermanberi Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler, bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbabı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihin ediyor Adem'i müflis, icra-i şenaatte geri kal.

0: Yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necibim sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyidül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim, hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhay ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tacı münevver gibi başlarda mukaddes. Embacı Ziya Ahseni Ahyar'a dokunma.
1: 91.0
0: Aynayı
1: Tarih Radyo.

ölmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış, hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın ölmesi neye yarar? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Övünmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde saflar berraktı, açıktı, netti. Müminler belliydi, müşrikler belliydi. Herkesin kimliğinde bir berraklık, açıklık vardı. Mekke sakinleri müminleri biliyorlardı. Müşrikler de zaten egemen toplumdu. Tavırları keskindi, açıktı. Mekke döneminde münafıklar olması mümkün değildi. Zira Mekke döneminde Müslümanların bir gücü, kuvveti, otoritesi yoktu. Müslümanların varlığından çekinmek diye bir durum söz konusu değildi. Haliyle Müslümanların durumundan dolayı kendini gizlemeye yönelme olamazdı. Aksine Müslüman olmak, nice tehlikeleri, riskleri göze almak demekti. Sataşmalar olurdu. Toplumdan tecrit edilmeler, baskılar, işkenceler ardı ardına gelirdi. Böyle bir ortamda sürata Müslüman olmak mümkün değildi. Görünürde Müslüman olmak mümkün değildi. İslam'la şereflenen ilk müminler ümmetin temelini atıyorlardı. Ümmete temel oluyorlardı. Onlar imanları konusunda defalarca sınavlardan geçmişlerdi. Acıların kulvarlarında yürümüşlerdi. Mahrumiyetlerin labirentlerine mahkum edilmişlerdi. Topluca ölümün anaforuna itilmişlerdi. Boykotlara mahkum kılınmışlardı. Onlar bütün bu sınavlardan daha bir dirençle, sabırla çıkmışlardı. Kalplerinde güçlü ve berrak bir imanla yürümüşlerdi. Böylece bu güçlü müminlerle ümmetin temeli atılmıştı. Onlar peygamber ikliminde yetişen güllerden yedi veren güller gibiydi. Onlar o günden ümmetin önünde yürümeye başlamışlardı. Kıyamet sabahına kadar da ümmetin önünde olacaklardı. Ümmet onları kalplerinde sevgili, ellerinde sancak olarak görüyordu. Onların izini, onların yolunu biricik yol diye takip ediyorlardı. Onlar ümmete İslam'ın biricik değer olduğunu öğretiyordu. Onlar İslam'la inşa olmuşlardı. İslam'la şahsiyet bulmuşlardı. İdeal Müslüman olmak ancak onlardan öğrenilirdi. Değer değerlilerde olurdu. Değer değerli olanlardan öğrenilirdi. Değerli olanlardan alınırdı. Mekke dönemi Müslümanları en içli, en içten, en samimi müminlerdi. Onlar birbirlerine dağlara yaslanır gibi yaslanırlardı. Onlar birbirlerinden zerrece kuşku duymazlardı. Zira onlar iman ikliminde en şeffaf hale dönüşmüşlerdi. Mekke müşrikleri de şirklerinde net ve açıktı. Şirklerini gizlemeye sebep olacak bir durum yoktu. Her şey onların lehineydi. Ama müşrikler içerisinde Peygamber Efendimiz'e kalben meyledenler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru söylediğine inananlar vardı. Ama bunu açıklamaktan çekiniyorlardı. Müşriklerin azgınca baskıları vardı. Bu onları çekimser kılıyordu. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas onlardan biriydi. İman iklimine tam anlamıyla geçmiş değildi. Kalben bir yönelişi vardı. Bir ikilem içindeydi. Tereddütleri, çekinceleri, korkuları vardı. Peygamber ikliminin güzelleri Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlardı. Medine-i Münevvere hicretten önce gönlünü İslam'a açıyordu. Hazreti Musab bin Umeyr'in İslam'ı temsil ve tebliğ etmesiyle Medine İslam'a yöneliyordu. Medine sakinlerinin evlerinde biricik gündem İslam'dı ve Peygamber Efendimiz'di. Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde kısa zamanda İslam en biricik etkin güç oluyordu. Müslümanlar otoriteye sahip olmuşlardı. Ekonomik alanda her gün daha bir güçleniyorlardı. Bedir Savaşı'ndan zaferle çıkmışlar ve askeri olarak da en etkin kuvvet olmuşlardı. Artık Medine'de en güçlü olan Müslümanlardı. Ayrıca Medine'de azımsanmayacak güçte Yahudiler de vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla anlaşma yapmıştı. Anlaşmayı bozanlar, anlaşmaya aykırı hareket edenler Medine'den sürgün edileceklerdi. Müslümanların egemen olduğu Medine'de İslam'ı onaylamayanlar, İslam'a diş bileyenler vardı. İçin için Müslümanlara karşı düşmanlık besleyenler, fırsat bulurlarsa Müslümanların aleyhinde çalışanlar vardı. Bunlar münafıklardı. Ama Müslüman olduklarını söylüyor ve Müslüman görünmeye çalışıyorlardı. Medine Mekke gibi değildi. Medine'de ortam berrak değildi. İçiyle dışı bir olmayan tipler vardı. Bunların sayısı az da değildi. Özellikle öncü konumunda Abdullah bin Übey vardı. O Evs ve Hazreç kabilelerin reisi seçiliyordu. Ama Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti onun geleceğini allak bullak etmişti. Haliyle Abdullah bin Übey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ileri boyutta düşmanlık besliyordu. Ama iş dünyasını özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra gizliyordu. Belirgin bir şekilde düşmanlığını ortaya koymuş olsa daha çok kendisinin kaybedeceğini biliyordu. Bu nedenle ikiyüzlü davranmayı bir çıkış yolu olarak görüyordu. Hatta namazlarını kılıyor, orucunu tutuyor, yer yer seferlere de katılıyordu. Bütün gayreti asıl kimliğinin anlaşılmamasıydı. Münafıklar ortamı kolluyorlardı. Konumlarını güçlülerden yana kullanıyorlardı. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı'nın intikamıydı. Mekke müşrikleri güçlü bir orduyla geliyorlardı. Abdullah bin Übey ve münafıklar umutlanıyor, müminlere yukarıdan bakıyor ve yer yerde nasıl olsa Mekke müşrikleri karşısında yenilgiye uğrarlar diyorlardı. Uhud günlerinde müminlerin büyük bir yenilgiye düçar olmalarını istiyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için Abdullah bin Übey adamlarıyla İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Böylece Müslümanları zaafa uğratıyorlardı. Uhud Savaşı'nın bir aşamasında Peygamber Efendimizin öldürüldüğü şayiası yayılıyordu. Münafıklar bunu fırsat biliyor ve eğer Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı öldürülemezdi. Artık bu yoldan dönün. İsterseniz Abdullah bin Übey'ye bir elçi gönderelim de bizim adımıza Ebu Sufyan'la görüşsün. Bizi bu zor durumdan kurtulacak olan Abdullah bin Übey'in Ebu Sufyan'la alacağı güvenlik sözüdür dediler. Böylece Müslümanların en kritik gününde onları can evlerinden vurmak istiyorlardı. Onlar daima fırsat kolluyorlar, her fırsatı devreye sokuyorlardı. Münafıklar Uhud Savaşı'nda da umduklarına ulaşamıyorlardı. Mekke müşrik ordusu 10 bin kişilik dev bir orduyla Medine'ye geliyordu. Hendek Savaşı'ydı. Medine münafıkları bu kez tam umutlanıyorlardı. Zira Mekke müşrik ordusu bugüne kadar böyle dev bir ordu oluşturamamıştı. Bu ordunun karşısında kim durabilirdi? Münafıklar yine İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Müslümanların böyle bir ordunun karşısına durmasını akılsızlıkla değerlendiriyorlardı. Münafıklar, Muhammed ve arkadaşları Ebu Süfyan ve arkadaşları için küçük bir lokmadan başka bir şey değildir. Gerçi büyük olsa da fark etmez ya. Ebu Süfyan'ın ordusu bunları silip yok edecek güçtedir. Gelin bu adamı terk edin. O size sadece felaket getirdi diyorlardı. Münafıklar İslam ordusundan ayrılırken evlerimiz düşman saldırısına karşı korumasızdır. İzin ver de evlerimize gidip eşlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım diyerek savaş alanını terk ediyorlardı. Onların iç dünyalarını ortaya koyan ayet nazil oluyordu. Ahzab suresinin 13. ayeti. Münafıklardan bir grup: "Ey Medineliler, artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün," demiştiler. İçlerinden diğer bir kısmı ise "evlerimiz emniyette değil," diyerek peygamberden izin istediler. Oysa evleri tehlikede de değildi, sadece kaçmayı arzuluyorlardı buyuruluyor. Münafıklar bir taraftan Müslümanların arkasından kuyular kazıyor, aynı zamanda da en ileri boyutta Müslümanlardan korkuyorlardı. Onlar araziye göre hareket ediyorlardı. Güçlü olanların yanında yer alıyorlar ama için içinde Müslümanları zaafa uğratmak hedefleriydi. Zira onlar şiddetli bir şekilde İslam düşmanlığı yapıyorlardı. Ama bu çok riskli bir haldi. Ya gerçek kimlikler ortaya dökülürse, işte o zaman bir yıkım olurdu. Haliyle Müslümanlar aleyhine çalışırken en çok da Müslümanlardan korkuyorlardı. Haşr suresinin 13. ve 14. ayetlerinde onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar gerçeği anlamayan bir topluluktur. Onlar korunaklı şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur buyuruluyor. Münafıklar cesur insanlar değildi. Münafıklar yürekli insanlar değildi. Bu nedenle kendilerini ele vermeden gizli gizli yollarla hedeflerine varmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e ilişkin derin bir düşmanlıkları vardı. Ama bunu asla dillendirmezlerdi. Müslümanların zaafa uğradığı zamanlarda düşmanlıklarını belli etseler de o hallerini hemen çarpık yorumlarla temize çıkarmaya çalışırlardı. Müslümanların saflarında savaşa katılırlardı ama en kritik anlarda orduyu terk ederler ve Müslümanların dirençlerini kıracak kelamlar ederlerdi. Hazreti Ayşe annemize iftira ederler ama bunu büyük bir gizlilik içinde yürütürlerdi. Aynı zamanda usturuplu bir dil kullanırlardı. Onların hayatlarının merkezinde çıkarları vardı. Dünyanın nimetlerinden ileri boyutta yararlanma vardı. Arzularına göre yaşamak vardı. Bunları gerçekleştirmek için her renge, her kılığa girerlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Yapayalnız gecelerde
2: gönlümüzden gönlünüze. Anla.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar.

عاسی، هم عاجیز، هم غافیل، هم جاهیل، هم علیل، هم زلیل، هم مسی، هم مسیم، هم شاکی، هم سیدینden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil, Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

övünmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gözleri. Gönlünüze.
1: O davet geçti radyo. Anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Bozuşep didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek un ile alude beni. Rahmedüp halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dili zarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami, gerçi handan olur ama

Bırakma, bırakma ne olur beni sensiz. Adım adım değil, koşarak gelirim. Yeter ki öleyim, yeter ki öleyim uğrunda Rabbim. Vereyim canımı, vereyim canımı yoluna, yoluna bedelsiz.

0: Gönlümüzden
1: 91.0
0: gönlünüze
1: davet radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
7: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Dilediğini zelil, hor ve hakir eden Allah.
2: Es-Semi'u ya Allah.
1: Her şeyi işiten Allah.

0: الله
1: الله الله
0: الحكم يا الله
1: الله
0: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah
1: el-adl ya Allah
0: Allah çok adaletli olan Allah
1: ya Allah, Allah
0: en ince işleri bilen
1: Allah,
0: kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: Kudreti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyu ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Allah, Allah. El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: Allah. El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: Allah. El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah. Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakibu ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.

isteyenlere dilediğini veren Allah. Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah. Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El-Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Övülmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övülmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programının yeni bir bölümünde tekrar sizlerleyiz. İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmek istenilişi. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer ile İsmail Aleyhisselam'ı görmek istediği zaman, sabahleyin Şam'dan Burak'a biner, gün ortasında Mekke'ye gelir, o gün Mekke'den kalkar, geceyi Şam'daki ailesinin yanında geçirirdi. İsmail Aleyhisselam'ın 7 yaşına bastığı sıralarda, İbrahim Aleyhisselam Şam'daki evinde uyurken, rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görmüştüm. Hemen Burak'a binip Mekke'ye geldim. Onu annesinin yanında buldum. İsmail Aleyhisselam'a, "Oğulcum, bir ip ve büyük bir bıçak al, sonra şu vadiye gidelim de ev halkına odun toplayalım," dedi. Rabbinin kendisine emrettiği şeyden hiç bahsetmedim. Baba oğul Şıb Vadisi'ne doğru yöneldikleri zaman şeytan bir adam suretine girip Allah'ın emrini yerine getirmekten vazgeçirmek için İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu kestim. "Ey ihtiyar, nereye gidiyor ve ne yapmak istiyorsun?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "Şu vadiye gidip oradaki bir işimi görmek istiyorum," dedi. Şeytan, "Sen herhalde İsmail'i boğazlamak istiyorsun," dedim. İbrahim Aleyhisselam, "Sen hiçbir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü?" diye sordu. Şeytan, "Evet, o baba sensin," dedi. İbrahim Aleyhisselam, "Ben çocuğumu ne için boğazlayacakmışım?" diye sordu. Şeytan, "Sen bunu Allah'ın sana emrettiğini sanıyor ve söylüyorsun," dedi. İbrahim Aleyhisselam, "Eğer Allah bunu yapmamı bana emrettiyse Allah'a boyun eğip onun emrini yerine getirmeyi uygun bulurum," dedi. Şeytan, "Vallahi sanıyorum ki şeytan rüyanda sana gelip şu oğlunu boğazlamanı emretmiştir. Sen onu boğazlamaya gidiyorsun," deyince İbrahim Aleyhisselam onun şeytan olduğunu anladı. "Ey Allah'ın düşmanı, vallahi ben Allah'ın emrini o vadide mutlaka yerine getireceğim," dedi. Şeytan, İbrahim Aleyhisselam'dan ümidini kesince, İbrahim Aleyhisselam'ın arkasında ip ve bıçak taşıyan İsmail Aleyhisselam'ın önünü kesti. Ona, "Ey çocuk, baban seni nereye götürüyor biliyor musun?" diye sordum. İsmail Aleyhisselam, "Ev halkımıza şu vadiden odun toplayacağız," dedi. Şeytan, "Vallahi baban seni boğazlamak istiyor. Boğazlamaya götürüyor," dedi. İsmail Aleyhisselam, "O beni niçin boğazlayacak? Sen bir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü?" diye sordu. Şeytan, "İşte o baba budur," dedi. İsmail Aleyhisselam, "Babam beni niçin boğazlayacakmış?" diye sordu. Şeytan, "Rabbinin bunu kendisine emrettiğini sanıyor," dedi. İsmail Aleyhisselam, "O Rabbinin kendisine emrettiği şeyi yapsın. Onun her nerede olsa Rabbine boyun eğmesi, Rabbinin buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir. Ben de emri dinler ve ona boyun eğerim," dedi. Şeytan, İsmail Aleyhisselam'ın da kendisini dinlemekten kaçındığını görünce hemen onun annesine gittim. Hazreti Hacer o sırada evinde bulunuyordum. Ona, "Ey İsmail'in annesi, İbrahim'in İsmail'i nereye götürdüğünü biliyor musun?" diye sordum. Hazreti Hacer, "Şu vadiden bize odun toplamaya götürdü," dedi. Şeytan, "O İsmail'i ancak boğazlamak için götürdü," dedi. Hazreti Hacer, "Bir babanın çocuğunu boğazlayabileceğini nasıl düşünebiliyorsun? Hayır, öyle değildir.
o oğluna karşı çok şefkatlidir, dedi. Şeytan, o bunu Allah'ın kendisine emrettiğini söylüyor ve sanıyor, dedi. Hazreti Hacer, eğer Rabbi bunu emrettiyse Allah'ın emrine boyun eğmek gerekir. Her nerede olsa onun Allah'a boyun eğmesi, Allah'ın buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir, dedi. Şeytan, İbrahim aleyhisselama ve onun ev halkına bir şey yapamadığına kızgın bir halde geri döndü. Hepsi de Allah'ın buyruğunu dinlemek ve ona boyun eğmekte birleştiler.

İbrahim aleyhisselam Sebir Vadisi'nde oğlu ile baş başa kalınca ona "Oğulcum, ben senin rüyamda boğazladığımı gördüm." diyerek kendisine emrolunanı haber verdim. İsmail aleyhisselam "Babacığım, sana emrolunanı yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah'ın emrine boyun eğ. Her iyilik Rabbinin emrine boyun eğmektedir." dedikten sonra "Sen bunu anneme bildirdin mi?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam "Hayır, bildirmedim." dedim. İsmail aleyhisselam "Bildirmediğine iyi ettin." dedi. Sonra da "Babacığım, boğazlamak istediğin zaman beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Çünkü ölüm çok çetin ve zordur. Bıçağın tenime dokunduğunu hissedince çırpınmayacağımdan emin değilim. Bıçağını iyice bileyip keskinleştir ve boğazıma hemen çalıver ki beni çabucak öldürsün, rahata kavuştursun. Hem sen beni boğazlamak için yatıracağın zaman yüzü koyun yatır, alnımı yere getir, yanımın üzerine yatırma. Çünkü yüzüme baktıkça rikkate gelip de benim hakkımda Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım. Eğer gömleğimi anneme götürüp vermeyi uygun görürsen öyle yap. Belki bu onun için bir teselli olur, gönlünü onunla eyler," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Oğulcağızım, sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımda bulundun," dedi. Ve onu istediği gibi sımsıkı bağladı. Bıçağı iyice biledi. Sonra onu yüzü koyun yatırdı, yüzüne bakmaktan sakındı. İbrahim aleyhisselam bıçağı İsmail aleyhisselamın boğazına bastırınca sanki bıçak bakır bir levha ile karşılaştı. Büyük bıçağın ağzı İsmail aleyhisselamın boğazını kesmedi. İbrahim aleyhisselam bileği taşıyla iki veya üç kere biledi. Fakat her defasında da kestirmeye muvaffak olamadı. "Herhalde bu iş Allah'tandır," dedi. İbrahim aleyhisselamın elindeki bıçağın ağzı tersine dönmüştü. O sırada Yüce Allah tarafından, "Ey İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. İşte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, boğazla onu," buyuruldu. İbrahim aleyhisselam doğrulup bakınca Cebrail aleyhisselamın yanında iri boynuzlu bir koçun veya önünde iri bir dağ tekesinin dikilip durduğunu gördüm. "Kalk yavrucuğum, sana bir fidye indi," dedi. O tekeyi orada Mina'da kurban etti. Bu tekenin Sebir Dağı'ndan inip geldiği rivayet edildiği gibi iri boynuzlu güzel bir koç olduğu da rivayet edilir. İsmail aleyhisselama Allah tarafından fidye olarak gönderilip kurban edilen koçun iki boynuzu Kabe'de uzun zaman asılı durmuş ve Kabe'nin Abdullah bin Zübeyr ve Haccac zamanında yanması üzerine o da yanmıştır. Rivayete göre koçun kuru başı Kabe'de oğlunun yanında asılı bulunuyordu. Ebu Tufeyl ile Şabi de Kabe'de iki boynuzu gördüklerini söylemişlerdir. Peygamberimiz aleyhisselam da Mekke'nin fethinde Kabe anahtarcısı Osman bin Talha'yı çağırıp ona "Beytullah'a girdiğimde Beytullah'ta iki koç boynuzu gördüm. Onların setrini emretmeyi unuttum. Onları setr ve görünmez et. Çünkü Beytullah'ta namaz kılanı meşgul eden şeyin bulunması yaraşmaz," buyurmuştur. Bu boynuz İbrahim aleyhisselamın oğluna feda edilmiş olan koça ait olup Abdullah bin Zübeyr Kabe'yi yeniden yaptırmak üzere yıktığı zaman onu Kabe'nin duvarında bulmuştum. Kırmızı çamurla sıvanmış bulunan bu boynuzlara eliyle dokununca onlar ufalanıp gitmişlerdir. Hadisin ravilerinden Süfyan, "Bu koç boynuzları Beytullah yanıncaya kadar Beytullah'ın içinde buluna geldi.
Yangında onlar da yandı demiştir.

Kurban hadisesinin Kur'an-ı Kerim'deki açıklaması. Kurban edilme hadisesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. İbrahim, ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et diye dua etti. Biz de ona çok uysal bir oğul müjdesi verdik. Artık o oğul İbrahim'in yanında koşma çağına erince, babası, oğulcağızım, ben seni rüyamda boğazlıyorum, görüyorum. Bak artık ne düşünürsün dedi. Oğlu, babacığım, sana verilen emir ne ise yap, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Vakta ki böylece ikisi de Allah'ın emrine boyun eğdiler. İbrahim onu alnı üzere yıktı. Biz ona, ey İbrahim, sen rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız diye seslendik. Gerçekten bu apaçık ve kesin bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Gerçekten de o inanmış kullarımızdandı. Ona salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshak'ı müjdeledik. Hem ona hem İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de, nefsine apaçık zulüm edeni de vardır. Kurban edilme hadisesinin Yahudilerce İshak aleyhisselama mal edilmek istenilmesinin sebebi. Halife Ömer bin Abdülaziz, Müslüman olan bir Yahudi bilginini Şam'da huzuruna davet edip kendisine, İbrahim aleyhisselama İki oğlundan hangisinin kurban etmesi emrolunmuştu diye sormuştum. O da İsmail'i. Vallahi ey müminlerin emiri, bunu Yahudiler de bilirler. Fakat onlar siz Arap cemaatini kıskanırlar. Babanız İsmail'in kurban edilmesi hakkındaki ilahi emre boyun eğişi ve sabredişi faziletinin Allah tarafından anılışını çekemezler de kurban emrinin onun hakkında verilmediğini iddia ederler ve kendilerinin babaları İshak olduğu için bu husustaki emrin İshak hakkında verildiğini ileri sürerler, dedi.

İsmail Aleyhisselam'ın ok atıcılığı ve avcılığı. İsmail Aleyhisselam Cürhümilerin çocukları ile büyümüş, onlardan ok atmayı da öğrenmiştim. Yiğitlik çağına bastığı zaman Allah ona Arap yayını verdi. Onunla ok atar, attığını vururdum. Eslem kabilesinden bir cemaat yarış için ok atışırken Peygamberimiz Aleyhisselam yanlarına varıp onlara "Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcı idi." buyurmuştur. Cürhümiler Mekke'de av etiyle geçinirlerdi. Bunun için Mekke hareminin dışına çıkarak avlanırlardı. İsmail Aleyhisselam da onlarla birlikte çıkar avlanırdı. Kendisi av avlamaya, av silahlarıyla seyirtmeye, sıçramaya, avları okla vurup düşürmeye çok düşkündü. Cürhümiler Mekke'ye gelip yerleştikleri zaman İsmail Aleyhisselam'a 7 tane dişi keçi vermişlerdi ki İsmail Aleyhisselam'ın ilk malı bu olmuştur. İsmail Aleyhisselam'ın davarları haremin sınırları içinde yayılırlar, harem sınırını aşmazlardı. Yayıla yayıla her taraftan harem sınırlarına kadar varırlar, oradan topluca geri dönerlerdi. İsmail Aleyhisselam ok atıcılıkta olduğu gibi ata binicilikte de çok mahirdi. Yabani atları yakalayıp ehlileştiren ve onlara binen ilk insandım. Ondan önce vahşi hayvanlara binilmez ve binilemezdim. Yüce Allah ona denizden 100 at çıkarıp sevk etmiştim. Ehlileştirdiği atlar geceleri kendi başlarına istedikleri gibi yayılırlar. Sonra Allah onları ona doğru sürer, atlar İsmail Aleyhisselam'ın kapısının önünde sabahlarlardı. Kendisi ve oğulları tutup üzerine binmedik at bırakmamışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "At edininiz." Onu bırakmamışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, "At edininiz. Onu miras olarak alınız

açık ve düzgün Arapçaya döndürülen ilk kimse idim. Peygamberimiz aleyhisselama sahabileri, "Ya Resulallah, sen bizim dilce en fesahatlimiz ve ifadece en açık ifadelimiz nasıl oldun?" diye sormuşlardım. Peygamberimiz aleyhisselam, "Arapça bozulmaya yüz tutunca Cebrail, babam İsmail aleyhisselamın lügatını kendisinin konuştuğu gibi yepyeni ve taze olarak getirip bana telkin etti," buyurmuştur. Adem aleyhisselam ile Şit, İdris ve Nuh aleyhisselamın dilleri Süryanice idi. Tufandan sonra Babil'de toplanmış olan insanlar da Süryanice konuşurlardı. İbrahim aleyhisselam ise Kusa'dan ayrılıp Fırat'tan geçince Yüce Allah tarafından İbranice konuşmaya başlamıştı. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil, Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.

ölmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

0: Gönlümüzden gönlümüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
7: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Araf 155-156 Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Vebihi nesta'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 15. sözün zeylindeyiz. 26. mektubun 1. mebhası. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenzeğanneke mineşşeytani nezğun festa'iz billahi innehu huvessemî'ul alîm. Sadakallahul azîm. Hüccetul Kur'an aleşşeytan ve hizbihi. Şeytan ve taraftarlarının üzerine Kur'an'ın delili. İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuğyanı iskat eden birinci mebhas bir tarafane muhakeme içinde, tarafsızca muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. Şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemat'ta yazmıştım şöyle ki: bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayezid Camii Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim. Fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der: sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin? Dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdad ettim, imdat istedim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim, ey şeytan, bir tarafane muhakeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin, senin öğrencilerin, talebelerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise taraf-ı muhalifi iltizamdır, bir taraflık değildir. Yani tarafgirliktir, bir tarafı tutmadır. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam-ı beşer diye bakmak, yani Kur'an'ı bir insan yazdı, mesela haşa Hazreti Muhammed yazdı gibi bir
beşer kelamı diye bakmak ve öyle muhakeme etmek, şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır, bir tarafane muhakeme değildir, belki batıla tarafkirliktir. Şeytan dedi ki, öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme, ortada farz et bak. Ben dedim, o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, eğer iki müddei birbirine yakın ise, o malı sahiplenmede iddia eden iki kişi, o bulunan malı sahiplenmede bu mal benim diyen iki kişi, birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Hani yed-i emin deniliyor. Emin bir yere bırakılır. Kim ispat ederse malın sahibi odur diye o alır. Eğer o iki müddei birbirine gayet uzak, biri maşrıkta yani batıda, biri mağripte doğuda ise, o vakit kaideten sahibul yed kim ise onun elinde bırakılacaktır. O andaki sahibi kim ise onun elinde bırakılacak, diğeri o malın kendisine ait olduğunu ispat etmeye çalışacak. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf o kadar, belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Sera'dan Süreyya'ya kadar, yerden göklere kadar, birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve iki nakizeyn gibi iki zıttırlar. Ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibul yed tarafı ilahidir. Kur'an için sahip olan el tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delail-i ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse, elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat! Binler berahin-i kat'iyenin mahlarıyla, binler kesin delillerin çivileriyle arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları çöküp o direkleri kesip onu düşürebilir? Haşa! İşte ey şeytan, senin rağmına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme derler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin, yani şeytan ve öğrencilerinin gösterdiği yol ise, bir kere beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına, nurlarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisen ile şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında çokları imanını kaybediyorlar. Bazen insanlar var öyle diyor. O da bir insan kelamı gibi, insan sözü gibi bir kitap diyor. Çokları
imanını kaybediyorlar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Şeytan döndü ve dedi, Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Karşılıklı sohbeti, konuşması tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa, ona yakışacak, her cihette harikulade bir tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Evet, gerçekten de soruya dikkat edilirse, o kadar mantık ölçüleri içerisinde sorulmaya çalışılmış ki, en saf insan bile aldanabilir. Nasıl diyor, Cenab-ı Hakk'ın sanatları, insanların sanatından daha mükemmel, daha farklı ise, Allah'ın kelamı da, yani Kur'an da, insan kelamına benzememeli. Cevaben dedim, nasıl ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, mucizatından ve hasaisinden başka, ef'al ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp, beşer gibi adeti ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş. Yani o da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve etvarında Peygamberimiz, her bir tavrında, her bir davranışında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine ef'aliyle imam olsun, etvariyle rehber olsun, umum harekatiyle ders versin. Eğer her etvarında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, her davranışında harikulade olsaydı, insanüstü bir davranışta olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Şimdi bazen saf insanlar diyorlar ya, o bir peygamberdi diyorlar, biz onun gibi olamayız, onun gibi yapamayız, onun gibi konuşamayız, onun gibi davranamayız. Halbuki yanlış. O insan bir peygamberdi. Yani melek bir peygamber değildi. İnsan bir peygamberdi ki bizler onun hareketlerini, fiillerini, tavırlarını taklit edebilelim, rehber edinebilelim, örnek edinebilelim diye. Eğer her etvarında harikulade olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Bütün etvarıyla, ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Çünkü o zaman herkes ondan istifade edemezdi. Alemlere rahmet olamazdı.

Evet. Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır. Kur'an-ı Hakim ehli şuura, yani düşünce sahiplerine, düşünebilenlere, şuur sahiplerine imamdır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate muallimdir. Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate muallimdir. Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Hani Kur'an beşer kelamına benziyor denildi ya, şeytan öyle diyor ya, evet öyle olması gerekir. Yoksa imam olamaz, mürşid olamaz, rehber olamaz, muallim olamaz. Bir öğretmen düşünün ki öğrencisinin anlayacağı dille konuşmuyor. Bu öğretmen ordinalius profesör olsa bile ne yazar? Öğrenci bir şey anlamadıktan sonra, hepsi birden sınıfta kaldıktan sonra ne anlar? Öğretmen profesörmüş. Ne önemi var? Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor Kur'an'dan. Cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor. Mesailini, meselelerini onun lisaniyle zikrediyor. Edeb-i muaşeretini ondan taallüm ediyor. Yani ahlaki kurallarını ondan öğreniyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor, ona dönüyor bir müşkil olunca. Öyleyse eğer Hazreti Musa aleyhisselamın Tur-u Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte, işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazreti Musa gibi bir ulul azm büyük peygamberlerden ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa aleyhisselam demiş, ehe keze kelamuke, Musa aleyhisselam demiş, ehe keze kelamuke, kalallahu li,

etmesi tenezzülat-ı ilahiyedir. Cenab-ı Hakk'ın tenezzül buyurmasıdır. Beşerin seviyesine göre konuşmasıyla. Şeytan döndü yine dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit meseleleri din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Hani kıssalar var, efendim menkıbe kitapları var, alimlerin, bilginlerin sözleri var. Mümkün değil mi diyor, yani bir beşer çıkmış da din namına böyle bir kitap yazmış olsun. Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela dindar bir adam din muhabbeti için, dindar bir adam, bu bize hitap ediyor, dikkatle dinleyelim, dindar bir adam din muhabbeti için, hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yani direkt olarak kendisi sadece bir nakilci olarak hak ve hakikat ne diyorsa onu nakleder. Dindar bir adam din namına kelleden konuşmaz yani. Din ne diyorsa onu söyler. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derece haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde konuşmaz. Yani bizler de aslında burada şeytanla bir konuşma, karşılıklı tartışma var ama esasen bizler için de ölçüler var. Yani şeytan ve şeytani sorular soranlar kimlerdir? Ve bizler din namına, hakikat namına nerelerde seyrediyoruz? فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ düsturundan titrer. Yani Allah'a iftira atan kimseden, Allah'ı yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Yani Allah hesabına konuşarak Allah'a iftira atandan daha zalim kim vardır? Ve saniyen, ikinci olarak, bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki 100 derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten, geçici olarak insanları ihfal ederler, gaflete düşürürler. Fakat daimi ihfal edemezler. Sürekli olarak aldatamazlar insanları. Çünkü ehli dikkat nazarında ala kulli hal, etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek. Hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam İbn-i Sina gibi bir dahiyi ilimde taklit etmek istese, adi bir adam İbn-i Sina gibi bir dahiyi, tıbbın babası denilen bir adamı ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa, elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa, 100.000 defa haşa, Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit nasıl bir yıldız böceği 1000 sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün. Yani bir rasathanede nasıl olsun da bir ateş böceğini bir yıldız olarak görsün.

0: hem bir sinek bir sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin. Hem sahtekar âmi bir nefer, namdar âli bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri, iftiracı, yalancı, itikatsız bir adam, müddeti ömründe daima en sadık, en emin, en mu'tekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakkik nazarlara karşı telaşsız göstersin, dahilerin nazarında tasannuğu saklansın. Bu ise 100 derece muhaldir. Ona hiçbir zi akıl, akıl sahibi mümkün diyemez. Öyle de farz etmek dahi bedihi bir muhali vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek, insan kelamı farz etmek lazım gelir ki alemi İslam'ın semasında bil müşahede pek parlak ve daima envar-ı hakaiki neşreden bir yıldız-ı hakikat, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurufatlı bir düzmesi olsun. Ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın. Ve onu daima âli ve menba-i hakaik bir yıldız bilsin. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber, sen ey şeytan, 100 derece şeytaniyette ileri gitsen, buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi böyle küçük gösteriyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi böyle küçük gösteriyorsun. Değerli kardeşlerim, şeytanla muhavere devam ediyor. İnşallah bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne mutlu ki Kur'an'a iman eden müminlerdeniz. Rabbimize sayısız hamdü senalar olsun. Allah'a emanet olunuz.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: 91 noktası.
1: Günün 7 günü davet 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sen almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

övülmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övülmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: La ilahe
1: gönlümüzden
0: illallah
1: gönlünüze.
2: La ilahe illallah means there is no God except Allah. It is the most important thing for every person to know. And no one can be a Muslim without fully believing in the oneness of Allah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that whoever died knowing that there is no God except Allah shall enter paradise.
3: La ilahe illallah ibaresinin anlamı şudur. Allah'tan başka tanrı yoktur. Bu her insanın bilmesi gereken en önemli bilgidir. Allah'a tam manasıyla inanmadan bir insanın Müslüman olması olanaksızdır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen herkes cenneti görecektir. Tabii bir kimse gerçeği kabul ettikten sonra ondan imanın gerektirdiği şartları da yerine getirmesi istenir. Aksi takdirde o bunları reddederse küfre girer, kafir ilan olunur. La ilahe illallah kelimesi bu muazzam kainatın ardındaki birliği anlamamıza yardımcı olur. Görünür görünmez her şeyi, bugün var olan ne varsa Allah yarattı. O her şeyin yaratıcısıdır. Bugüne kadar dünyamızı şereflendiren tüm peygamberlerin insanlığa öğrettiği mesaj budur. İnsanlar bir araya gelmeli ve her yaratığın gerçek Rabbi Allah'a ibadet etmelidir. Ama o mesaja kulak asmayanlar yine kendi icatları olan tanrılara tapmış, hak dinlerini tahrif etmişlerdir. Allah istese insana bu tercih gücü

0: yönünü vermezdi. Zira o kadir ve her şeye gücü yetendir.
1: Lehul esmaul husna.
0: En güzel isimler Allah'ındır. Her biri Allah'ın ezeli ve ebedi, öncesi ve sonu olmayan bir vasfı, yani sıfatıdır, özelliğidir. Mesela el-evvel sıfatı, yani aklımıza ne geliyorsa, kim geliyorsa Allah ondan önce vardı. Bir insan sınıf veya ırk olarak ilk olabilir ama her şeyden önce ilk kesinlikle olamaz. Bu yüzdendir ki Allah'ın isimleri herhangi bir kimsede, bir yaratılmışta bulunanla aynı değildir. Biz namazlarımızda sadece O'na yalvarmalıyız. Dualarımızı O'na ulaştırmak için ne evliyaya ne de özel insanlara ihtiyacımız vardır. Yine Yüce Allah Celle Celaluhu bizi işittiği ve her şeyi gördüğü için seslerimizi yükseltmemize de ihtiyaç yoktur. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın 99 ismi vardır, yüzden bir azdır ve bunları sırayla ezberleyen insan cennete girecektir buyurmuştur. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah olmadığına inanan ve onu Esma-i Hüsna'sıyla anan herkes, tevhidi yani Allah'ın birliğini idrak edecektir.
2: O öyle bir Allah ki, ondan başka mabut yoktur. O, gayb ve şehadeti, görünenle görünmeyeni bilendir. O, Rahman ve Rahim'dir. O öyle bir Allah ki, ondan başka tapılacak yoktur. O her şeyin sahibidir, her kusurdan paktır. Her şeyin düzen ve selametini sağlar, onları korur, emniyete alır. İzzet ve güç sahibidir. Çok büyük ve her şey üstünde etkindir. O her nevi şerikten paktır. O öyle bir Allah ki yaratandır, güzelleştirendir, şekil verendir. Bütün güzel isimler sahibidir. Yerdeki ve göklerdeki her şey, onun kusursuzluğunu, sonsuz güzellik ve mükemmelliğini bildirir. O azizdir, güçlüdür, her şeyi yapabilir.
3: Gönlümüzden gönlünüze
2: her şeyi
3: Davet Radyo.
4: Şimdi reklamlar.
5: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45, 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
7: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
8: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
9: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
10: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Yaşamak bir sokak lambası gibi, bir gece evden atılmış bir çocuk sanki. Tek bir damla, tek bir ses gibi aklıma düşüyor. Artık delirir, koşar şimşeklerim. Yaşamak bu, nadir ve gevşek. Hayır, bugün hiçbir kimseyi alkışlamıyorum. Ve onların dikilip içi yumurta çürüğü kokan kristal fanuslarına baka durdukları gibi bakıp durmuyorum. Ve bazı beyalıkların dediği gibi sadece yürek arılığını arı bulmuyorum.

Düşünün, tohumlar ekilir, yağmurlar başlar. O zaman filizler bir karış boyu yükselmiştir. Köylü davarlarını alır, götürür sürer üstüne. Başak dediğimiz rahmet ondan sonra fışkırır. Esas ondan sonra gövdelenir. Görmezik gördürürler. Davarın yedim doydum sandığı bir dal.

Çünkü benden bir kahramanlık kalacak. Çünkü besmele ile başlandı. Çünkü desturla tuttuk ne tuttuksa. Çünkü imanla çok şeylere çağrıldı. Gözümüz dağlarda kaldı. Eşya geride kaldı. Dünya arkada bırakıldı. Bir diş gibi ayrıldık çenemizden. Dil çağı kapandı. Göz bağı koptu. Bir tövbe sancağı açıldı. Bir zevk süreci değil. Çünkü bütün o zamanlar toptan kullanıldı. İçinde zalimlerin asılma sahneleri, içinde kan akıtanların kanlarının seli, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri. Çünkü tövbe edildi, izin verildi, besmeleyle başlandı.

Senden dertler hoş bilene. Çamur çamur olarak, tekme tekme olarak, 10 gündür ve 40 gündür daha aç acına ayakta durmak, 50 gün ayakta aç durmak olarak kaydedildi. Sevgilinin elinden bağış ve kefaret olarak bilindi, kabul edildi, razı olundu. Ağlanmadı. Peki ekmek istenmedi mi? İstendi. Sadece bir parça ekmek istendi. Tapınmaya bedensel güç olarak.

yalvarılmadı hiç kimseye, ağlanmadı, razı olundu, kabul edildi, öpüp başa kondu. Ve çünkü tövbe edildi, bir tövbe sancağı açıldı, bir zevk süreci devrildi, bir isyan kazanı devrilmedi, İtiraz isyan akmadı. Bir tövbe sancağı açıldı, çünkü bütün zamanlar toptan kullanıldı. İçinde zalimlerin asılma sahneleri, içinde kan akıtanların kanlarının seli, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri. Çünkü tövbe edildi, tövbe edildi.

ağıt güzel vakitlerdendir. Estağfirullah. Ve işte böyle uzatarak kalbim aç, etim yanık, dünya diz çöktüğüm yer kadardır. Dizinin yanında bir diz.

0: soldan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sana, bir sana, bir sana. Avucunu aç, avucunu kapa. Dilini tut, aklını kravatın gibi çöz, at. Şimdi bir damla gözyaşı, bir iri yakut.
1: Gönlümüzden gönlünüze, Davet Radyo.

0: 1990.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Övünmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde saflar berraktı, açıktı, netti. Müminler belliydi, müşrikler belliydi. Herkesin kimliğinde bir berraklık, açıklık vardı. Mekke sakinleri müminleri biliyorlardı. Müşrikler de zaten egemen toplumdu. Tavırları keskindi, açıktı. Mekke döneminde münafıklar olması mümkün değildi. Zira Mekke döneminde Müslümanların bir gücü, kuvveti, otoritesi yoktu. Müslümanların varlığından çekinmek diye bir durum söz konusu değildi. Haliyle Müslümanların durumundan dolayı kendini gizlemeye yönelme olamazdı. Aksine Müslüman olmak, nice tehlikeleri, riskleri göze almak demekti. Sataşmalar olurdu. Toplumdan tecrit edilmeler, baskılar, işkenceler ardı ardına gelirdi. Böyle bir ortamda sürata Müslüman olmak mümkün değildi. Görünürde Müslüman olmak mümkün değildi. İslam'la şereflenen ilk müminler ümmetin temelini atıyorlardı. Ümmete temel oluyorlardı. Onlar imanları konusunda defalarca sınavlardan geçmişlerdi. Acıların kulvarlarında yürümüşlerdi. Mahrumiyetlerin labirentlerine mahkum edilmişlerdi. Topluca ölümün anaforuna itilmişlerdi. Boykotlara mahkum kılınmışlardı. Onlar bütün bu sınavlardan daha bir dirençle, sabırla çıkmışlardı. Kalplerinde güçlü ve berrak bir imanla yürümüşlerdi. Böylece bu güçlü müminlerle ümmetin temeli atılmıştı. Onlar peygamber ikliminde yetişen güllerden yedi veren güller gibiydi. Onlar o günden ümmetin önünde yürümeye başlamışlardı. Kıyamet sabahına kadar da ümmetin önünde olacaklardı. Ümmet onları kalplerinde sevgili, ellerinde sancak olarak görüyordu. Onların izini, onların yolunu biricik yol diye takip ediyorlardı. Onlar ümmete İslam'ın biricik değer olduğunu öğretiyordu. Onlar İslam'la inşa olmuşlardı. İslam'la şahsiyet bulmuşlardı. İdeal Müslüman olmak ancak onlardan öğrenilirdi. Değer değerlilerde olurdu. Değer değerli olanlardan öğrenilirdi. Değerli olanlardan alınırdı. Mekke dönemi Müslümanları en içli, en içten, en samimi müminlerdi. Onlar birbirlerine dağlara yaslanır gibi yaslanırlardı. Onlar birbirlerinden zerrece kuşku duymazlardı. Zira onlar iman ikliminde en şeffaf hale dönüşmüşlerdi. Mekke müşrikleri de şirklerinde net ve açıktı. Şirklerini gizlemeye sebep olacak bir durum yoktu. Her şey onların lehineydi. Ama müşrikler içerisinde Peygamber Efendimiz'e kalben meyledenler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru söylediğine inananlar vardı. Ama bunu açıklamaktan çekiniyorlardı. Müşriklerin azgınca baskıları vardı. Bu onları çekimser kılıyordu. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas onlardan biriydi. İman iklimine tam anlamıyla geçmiş değildi. Kalben bir yönelişi vardı. Bir ikilem içindeydi. Tereddütleri, çekinceleri, korkuları vardı. Peygamber ikliminin güzelleri Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlardı. Medine-i Münevvere hicretten önce gönlünü İslam'a açıyordu. Hazreti Musab bin Umeyr'in İslam'ı temsil ve tebliğ etmesiyle Medine İslam'a yöneliyordu. Medine sakinlerinin evlerinde biricik gündem İslam'dı ve Peygamber Efendimiz'di. Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde kısa zamanda İslam en biricik etkin güç oluyordu. Müslümanlar otoriteye sahip olmuşlardı. Ekonomik alanda her gün daha bir güçleniyorlardı. Bedir Savaşı'ndan zaferle çıkmışlar ve askeri olarak da en etkin kuvvet olmuşlardı. Artık Medine'de en güçlü olan Müslümanlardı. Ayrıca Medine'de azımsanmayacak güçte Yahudiler de vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla anlaşma yapmıştı. Anlaşmayı bozanlar, anlaşmaya aykırı hareket edenler Medine'den sürgün edileceklerdi. Müslümanların egemen olduğu Medine'de İslam'ı onaylamayanlar, İslam'a diş bileyenler vardı. İçin için Müslümanlara karşı düşmanlık besleyenler, fırsat bulurlarsa Müslümanların aleyhinde çalışanlar vardı. Bunlar münafıklardı. Ama Müslüman olduklarını söylüyor ve Müslüman görünmeye çalışıyorlardı. Medine Mekke gibi değildi. Medine'de ortam berrak değildi. İçiyle dışı bir olmayan tipler vardı. Bunların sayısı az da değildi. Özellikle öncü konumunda Abdullah bin Übey vardı. O Evs ve Hazreç kabilelerin reisi seçiliyordu. Ama Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti onun geleceğini allak bullak etmişti. Haliyle Abdullah bin Übey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ileri boyutta düşmanlık besliyordu. Ama iş dünyasını özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra gizliyordu. Belirgin bir şekilde düşmanlığını ortaya koymuş olsa daha çok kendisinin kaybedeceğini biliyordu. Bu nedenle ikiyüzlü davranmayı bir çıkış yolu olarak görüyordu. Hatta namazlarını kılıyor, orucunu tutuyor, yer yer seferlere de katılıyordu. Bütün gayreti asıl kimliğinin anlaşılmamasıydı. Münafıklar ortamı kolluyorlardı. Konumlarını güçlülerden yana kullanıyorlardı. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı'nın intikamıydı. Mekke müşrikleri güçlü bir orduyla geliyorlardı. Abdullah bin Übey ve münafıklar umutlanıyor, müminlere yukarıdan bakıyor ve yer yerde nasıl olsa Mekke müşrikleri karşısında yenilgiye uğrarlar diyorlardı. Uhud günlerinde müminlerin büyük bir yenilgiye düçar olmalarını istiyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için Abdullah bin Übey adamlarıyla İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Böylece Müslümanları zaafa uğratıyorlardı. Uhud Savaşı'nın bir aşamasında Peygamber Efendimiz'in öldürüldüğü şayiası yayılıyordu. Münafıklar bunu fırsat biliyor ve eğer Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı öldürülemezdi. Artık bu yoldan dönün. İsterseniz Abdullah bin Übey'ye bir elçi gönderelim de bizim adımıza Ebu Sufyan'la görüşsün. Bizi bu zor durumdan kurtulacak olan Abdullah bin Übey'in Ebu Sufyan'la alacağı güvenlik sözüdür dediler. Böylece Müslümanların en kritik gününde onları can evlerinden vurmak istiyorlardı. Onlar daima fırsat kolluyorlar, her fırsatı devreye sokuyorlardı. Münafıklar Uhud Savaşı'nda da umduklarına ulaşamıyorlardı. Mekke müşrik ordusu 10 bin kişilik dev bir orduyla Medine'ye geliyordu. Hendek Savaşı'ydı. Medine münafıkları bu kez tam umutlanıyorlardı. Zira Mekke müşrik ordusu bugüne kadar böyle dev bir ordu oluşturamamıştı. Bu ordunun karşısında kim durabilirdi? Münafıklar yine İslam ordusundan ayrılıyorlardı. Müslümanların böyle bir ordunun karşısına durmasını akılsızlıkla değerlendiriyorlardı. Münafıklar, Muhammed ve arkadaşları Ebu Süfyan ve arkadaşları için küçük bir lokmadan başka bir şey değildir. Gerçi büyük olsa da fark etmez ya. Ebu Süfyan'ın ordusu bunları silip yok edecek güçtedir. Gelin bu adamı terk edin. O size sadece felaket getirdi diyorlardı. Münafıklar İslam ordusundan ayrılırken evlerimiz düşman saldırısına karşı korumasızdır. İzin ver de evlerimize gidip eşlerimizi ve çocuklarımızı koruyalım diyerek savaş alanını terk ediyorlardı. Onların iç dünyalarını ortaya koyan ayet nazil oluyordu. Ahzab suresinin 13. ayeti. Münafıklardan bir grup: "Ey Medineliler, artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün," demiştiler. İçlerinden diğer bir kısmı ise "evlerimiz emniyette değil," diyerek peygamberden izin istediler. Oysa evleri tehlikede de değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı, buyuruluyor. Münafıklar bir taraftan Müslümanların arkasından kuyular kazıyor, aynı zamanda da en ileri boyutta Müslümanlardan korkuyorlardı. Onlar araziye göre hareket ediyorlardı. Güçlü olanların yanında yer alıyorlar ama için içinde Müslümanları zaafa uğratmak hedefleriydi. Zira onlar şiddetli bir şekilde İslam düşmanlığı yapıyorlardı. Ama bu çok riskli bir haldi. Ya gerçek kimlikler ortaya dökülürse, işte o zaman bir yıkım olurdu. Haliyle Müslümanlar aleyhine çalışırken en çok da Müslümanlardan korkuyorlardı. Haşr suresinin 13. ve 14. ayetlerinde. Onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar gerçeği anlamayan bir topluluktur. Onlar korunaklı şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur, buyuruluyor. Münafıklar cesur insanlar değildi. Münafıklar yürekli insanlar değildi. Bu nedenle kendilerini ele vermeden gizli gizli yollarla hedeflerine varmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e ilişkin derin bir düşmanlıkları vardı. Ama bunu asla dillendirmezlerdi. Müslümanların zaafa uğradığı zamanlarda düşmanlıklarını belli etseler de o hallerini hemen çarpık yorumlarla temize çıkarmaya çalışırlardı. Müslümanların saflarında savaşa katılırlardı ama en kritik anlarda orduyu terk ederler ve Müslümanların dirençlerini kıracak kelamlar ederlerdi. Hazreti Ayşe annemize iftira ederler ama bunu büyük bir gizlilik içinde yürütürlerdi. Aynı zamanda usturuplu bir dil kullanırlardı. Onların hayatlarının merkezinde çıkarları vardı. Dünyanın nimetlerinden ileri boyutta yararlanma vardı. Arzularına göre yaşamak vardı. Bunları gerçekleştirmek için her renge, her kılığa girerlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Övülmeyiniz. Hem topraktan yaratılmış, hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övülmesi neye yarar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul amali ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli amel, fiil, iş, hıfzul lisani, kişinin dilini tutmasıdır, korumasıdır diye buyuruyor. Dikkat ederseniz hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri, işleri, fiilleri söylüyor ve diyor ki bakın bunları yaparsanız Allah-u Teala'yı sevindirirsiniz. Allah-u Teala bu amelleri sever ve siz de bu amelleri, bu işleri, bu fiilleri yapmak suretiyle, işlemek suretiyle Allah-u Teala'ya da sevimli olursunuz. Bu nedenle bir kişi birini sevdiği zaman o sevdiğini hoşnut etmek için can atar. İşte bizler de kullar, Allah'ı seviyorsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsak o zaman onların razı olacağı, seveceği amel ve davranışların içerisine girmek zorundayız. Bununla birlikte burada ne var? Hem Allah-u Teala'ya karşı görevimizi getirmiş oluyoruz, hem Allah-u Teala'nın emrine ittiba ettiğimizi, tabi olduğumuzu, boyun eğdiğimizi gösteriyoruz ve hem dünya hem ahiret saadetini de kazanmış oluyoruz. Şöyle bakıyorsunuz hadis-i şeriflerimize, hepsinde bize hem dünya saadeti hem ahiret saadeti var. Huzur bulacağımız davranışları bize gösteriyor, rahat edeceğimiz davranışları gösteriyor. Hem din için hem dünya için. Mesela bakıyorsunuz sağlığımızla ilgili konularda Resulullah bizlere yol göstermiş. İşte insanlar arasındaki ilişkilerde ailemizde nasıl olacak, çocuklarımızla nasıl geçineceğiz, akrabalarımızla, komşularımızla nasıl geçineceğiz, nasıl iyi bir insan oluruz bunu bize gösteriyor. Yol gösteriyor, şöyle şöyle yapın diyor. Ve burada da Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri bize gösteriyor ki bakıyorsunuz bu amelleri yaptığımız zaman hem Rabbimizin rızasını, sevgisini kazanıyoruz hem de rahat, huzurlu bir hayat sürmüş oluyoruz. Güzel bir şekilde yaşamış oluyoruz. Kafamız rahat olacak, rahat bir şekilde yaşıyoruz. Bunlardan birisi de ne diyor? Hıfzul lisan, kişinin dilini tutması. Zaten derler ya büyükler veya bazı insanlar derler, başımıza ne geldiyse hep dilimiz yüzünden geldi. Veya bazı insan der ki, şu dilimin yüzünden geldi. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor şu dilini tut, kurtuluş bundadır. Hani sahabeler soruyor, nedir kurtuluş? Şu dilini tut diyor. Dilini koru, dilini muhafaza eyle. Dil nedir? Kişilerin en çok hataya düştüğü ve imtihana tabi tutulduğu şey dilidir. Bir insan bu diliyle bir şey konuştu mu, bil ki onun akabinden ona bir gün imtihan gelir. O yüzden diline ne yapacak? Sahip olacak. Zaten mümin özelliği, mümin bir kul bir sözü konuşacağı zaman düşünür. Söz onun aklının arkasındadır. Aklın arkasında olduğu için söz akla gelir. Ve orada bir düşünür, tefekkür eder, bir hesap yapar, bir muhasebe yapar, bir ölçme yapar. Der ki bu sözü söylediğim zaman, bu sözü konuştuğum zaman bana ne faydası var? Ne zararı olur? Allah bundan razı olur mu, hoşnut olur mu? Değil mi? Etrafıma ne fayda verecek? Bunun muhasebesini yapar, bunun müzakeresini yapar. Eğer iyiyse, güzelse, faydalı olursa o zaman ne yapar? Bu sözü söyler. Fakat münafık olan kimseler böyle bir düşünceye girmezler. Onların akılları arkada durur, söz önde durur, söz çıkar ama ölçmeden çıkar, biçmeden çıkar, nereye varacağını, nereye gideceğini bilmezler. Akıllı insanlarla aklını kullanamayan insanların müminle münafığın özelliklerinden birisi de budur. Müminle konuşacağını tartar, ölçer, hesap eder. O söz nereye gider, kendisine ne faydası vardır, ne getirir, ne götürür, bunu hesap eder. Karşısındakine bir fayda verir mi? Kendisine bir fayda verir mi? Faydası nedir? Ha, bunun akabinde ne olur, ne getirir, ne götürür? Hepsini hesap eder. Ve az önce de belirttiğimiz gibi Allah-u Teala ağzından çıkan bir sözle insanı imtihan eder. Onun için insan böyle kendisini külfet altına sokacak. İşte kendisine yakınında bir şey olacak sözlerden kaçınacak. Yani durduk yere böyle söz verip altında kalmayacak ki Allah-u Teala o kulun konuştuklarıyla onu imtihan eder ki Allah bizi öyle bir duruma düşürmesin. İyi şeyler konuşmayı, güzel şeyler konuşmayı, Rabbimizin razı olacağı konuşmaları yapmayı bize nasip eylesin. İşte onun için dil önemli, ağız önemli. Yeme içme buradan gidiyor. Kişi yiyecek, içecek, ne yiyor, ne içiyor ona bakacak. Helal olacak, temiz olacak, güzel olacak, sağlığına faydalı olan şeyleri tercih edecek, değil mi? Sonra dil ne konuşuyor? Yalan dille söylenir. Gıybet, dedikodu dille yapılır. İşte yalan şahitlik dille yapılır. İnsanlar arasında kötü söz taşıma dille yapılır, değil mi? Birbirinin aleyhine laf getirip götürme, nemime diyoruz, nemmam diyoruz o işi yapana da. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Nemmam diyor, cennete giremez. Niye? Kalkıyor seninle bir şey konuşuyor. Hep böyle kötü şeyleri alıyor, başka bir insana da götürüyor. Senin üzerine de işte birkaç tane katıyor. Gayesi nedir? İki kimsenin arası bozulsun. İki kişinin arası bozulsun. Bu ne yapılıyor? Bu dille oluyor. İnsan karşısındakine söver, bu diliyle olur. Allah-u Teala'ya karşı kötü sözler söyler, şirk koşar. Bunlar dille olur. Bu nedenle nedir? Bakıyorsunuz kötü fiillerin büyük çoğunluğu neyle oluyor? Dille oluyor. Veya bir insana kötü nasihatte bulunursunuz, dille oluyor. Veya en azından belki de en çok hata düştüğümüz şeylerden birisi de nedir? Mala yani dediğimiz, bize lazım olmayacak boş şeyler konuşma. Çünkü vakit önemlidir. Vakitten dolayı hesaba çekileceğiz. Peki konuştuk, konuştuklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz kaydediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, sizin ağzınızdan çıkan her söz nedir? Yanınızda bulunan o elçiler tarafından kayıt altına alınıyor. Ha, mümin kul bunu bilecek. Konuştuğumuz her şey tık tık yazılıyor. Hani şimdi ne yapıyor? Bazı konuları artık anlatmamız daha kolay. Niye? Bakıyorsunuz herkesin elinde bir cep telefonu var. Her şeyi kaydedebiliyor. Oturduğu yerden böyle sizle konuşurken hem görüntülü hem sesli sizi kaydediyor. Ne diyebilirsiniz? Her haliniz, her konuşmanız kayda geçmiş. İşte bu şekilde Allah-u Teala tarafından görevli melekler de bizim her konuştuğumuzu kaydediyorlar ve hiçbiri boşa gitmeyecek ve önümüze çıkacak. Her konuştuğumuzdan da sorumlu olacağız. Öyleyse bu dile sahip çıkacağız. Eskiler, büyükler ne yaparlarmış? O dönemde böyle ne konuşmuşlarsa günde onu yazarlarmış. Zaten fazla konuşmazlar. Dikkat ederlermiş. Çok konuşmaktan sakınırlarmış. Fazla da konuşmazlarmış. Ondan sonra ne yaparlarmış? Akşamda gelirlermiş. Ben ne konuştum diye konuştuğu şeyleri böyle süzgeçten geçirirlermiş. Ha, ben bunu söyledim, bu yanlıştı. Allah'ım da af diliyorum. İşte falana karşı hata işlemişim. Gideyim kardeşimden de özür dileyeyim. Bu şekilde yapıyorlarmış. Şimdi biz o kadar çok konuşuyoruz ki, o kadar lüzumsuz konuşuyoruz ki bir kayda geçecek halimiz yok yani. Yazacak durumda değiliz. Kayda da alsak dinleyecek vaktimiz yok. Çünkü 5 saat konuşuyoruz. 5 saatte onu dinleyecek olsak bizim vaktimiz yok. Yani çok konuşuyoruz. Bu nedenle ne yapacağız? Çok konuşmayacağız. Bir insan çok konuşuyorsa onun aklı azdır, nakıstır. Ha, az konuşuyorsa, Peygamberimizin de ifadesiyle susuyorsa onda hikmet vardır. Neden? Ya hayır söyleyecek ya susacak. Çok konuşmayacak. Hem çok konuştuğu zaman ne olur? Dili yorulur, beyni yorulur, başı ağrır. Böyle zamanla da devam ettiği sürece de dengesizleşir, ne yaptığını da bilemez. Bazı insanlar vardır, çok konuşuyor, Çok konuştukça zannediyor ki herkes beni dinliyor veya çok konuşuyor ben çok biliyorum. Yok. Çok konuşmak bilginin eseri değildir. Büyük alimler az konuşmuşlardır, öz konuşmuşlardır. Az sözle çok şey anlatmışlardır. Hikmet konuşmuşlardır. Ama çok konuşan adam hikmet olmaz. İşte bu nedenle Peygamberimiz diyor, dilini tut. Ve Allah-u Teala'nın en sevdiği amel de nedir? Dilini tutmaktır. Ve bu nedenle Peygamberimiz diyor ya, iki sakalı ve iki ayağı bacağı arasını garanti verene ben de diyor cenneti garanti ederim. Bu nedenle biz de ne yapacağız? Dilimizi tutacağız. Yalandan, iftiradan, gıybetten, yalan yere yemin etmekten, çok yemin etmekten, işte insanlar arasında söz getirip taşımaktan, sövmekten, küfür etmekten, Allah-u Teala'ya isyan eden kötü sözlerden, küfrü gerektirecek sözlerden koruyacağız dilimizi. Kesinlikle. Çünkü nedir? Kalbin dışarıya akan yönü işareti nedir? Kişinin dilidir. Ha, dil kötü olursa kalp de kötü olur. Kalp kötü olursa bütün bir beden kötü olur. Dil güzel olursa kalp de güzel olur. O beden de o insan da güzel olur. Bu nedenle böyle bu dilimize sahip çıkacağız. Güzel şeyler, iyi şeyler, hayırlı şeyler söyleyeceğiz. Az konuşacağız, öz konuşacağız ve konuştuklarımızın kaydedildiğini ve bunlardan hesaba çekildiğimizi de iyi bileceğiz. Bırakın kötü sözleri az önce saydığımız gibi yalanı, iftirayı, gıybeti, küfrü, yalan yere şahitliği, bir insanın hakkında kötü sözler söylemeyi, böyle boş konuşmaktan bile kendimizi koruyacağız, kollayacağız, bu dili muhafaza edeceğiz ki bir gün Hazreti Ömer'in huzuruna, Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna giriyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh böyle dilini öfeliyor eliyle. Ah dilim, ah dilim. Ne yapıyorsun diyor. Bu işte diyor hep bu dilimden. Onun gibi mübarek bir zat, Sıddık ünvanını almış o mübarek zat ne yapıyor? Böyle bir davranışın içerisinde ki bize örnek teşkil ediyor. Bu nedenle bizler de dilimize sahip çıkacağız. Bu dili korumaya çalışacağız inşallah. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel, en güzel iş. Men et'ame miskinen. Bir miskini, hiçbir şeyi olmayan bir insanı yedirmendir. Men cu'in, açlıktan dolayı. Ev defa'a anhu mağramen. Ya da onu borcundan kurtarmaktır. Üzerindeki bir ağırlıktan kurtarmaktır. Ev keşefe anhu kerben veya onun üzerinde olan bir sıkıntıyı, üzüntüyü kaldırmandır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani bakıyorsunuz şu hadis-i şerif toplumsal huzuru sağlayacak ana kaideleri gösteriyor. Ha, miskin ne demek din konusunda? Bir insanın, hani bir fakir var, bir miskin var. Fıkıhta şunu derler, fakir nisap miktarı mala sahip olmayan, hani elinde ufak tefek bir şeyleri var ama zekat verecek seviyede değil. Buna fakir derler. Bir de miskin var. Miskin ne? Hiçbir şey yok. Yani yiyecek içeceğini zor buluyor, zor şartlar altında yaşayan bir insan. Buna da ne denir? Miskin denir. Peki böyle bir insanı gördüğümüz zaman bizim yapmamız gereken nedir? Çünkü miskinler zekat verilecek kategoridedir. Biz ne yapacağız? İnsanlık gereği, dinimizin bize emretmiş olduğu gereği yardımlaşacağız. Yardımlaşıldığı zaman toplumda ne yapar? Birbirine karşı saygı artar, sevgi artar. Çünkü bakıyorsun ki birbirlerinin derdiyle dertleniyorlar, hem dert oluyorlar. O zaman ne yapıyor? Uçurum yok. Ama kimse kimsenin derdiyle dertlenmezse o zaman zenginle fakirin arasında ne olur? Uçurum meydana gelir. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Ha, miskini gördüğün zaman ne yapacaksın? Yedireceksin. Açsa yedireceksin. Aç adam. Ne yapacaksın? Hemen yedireceksin. Sonra ne yapacaksın? Bir borcu var, bir sıkıntısı var, bir külfet var üzerinde. Onu kaldırmaya çalışacaksın. Borcunu ödeme noktasında ona yardım edeceksin. Ya bana ne kardeşim, gitmiş borç yapmış, gitsin ödesin. Yok. Belki düşmüştür, zarara düşmüştür. Bir defaya mahsus bile olsa ona bir yardımcı olmaya çalış ki ondaki o sıkıntı kalksın. Veya adamın bir üzüntüsü vardır, bir derdi vardır, bir işi vardır. O işini halledemiyordur. Sen de ne yaparsın? O işi halletmek suretiyle onun üzerindeki sıkıntıyı, o üzüntüyü kaldırmaya çalışırsın. Güzel bir söz söylersin, yardımcı olmaya çalışırsın, halletme yoluna gidersin, onun için iş ararsın, iş bulmaya çalışırsın, değil mi? İlgilenirsin, gidersin, sohbet edersin. Hepsi nedir? Onun derdini kaldırma noktasında güzel bir tavırdır. İşte günümüzün Müslümanları buna dikkat edecek, bu hassasiyetleri koruyacak ve miskin olan kardeşlerine karşı üzüntülerini yok etmek için, borçlarını ortadan kaldırmak için, üzerindeki bir sıkıntıyı kaldırmak için ona yardımcı olacak ki bütün bunlar Allah-u Teala'nın sevdiği ameller, davranışlardır. Allah-u Teala da bu davranışları yapan kullardan bizi eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, burada da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir daha buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programının yeni bir bölümünde tekrar sizlerleyiz. İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmek istenilişi. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer ile İsmail Aleyhisselam'ı görmek istediği zaman, sabahleyin Şam'dan Burak'a biner, gün ortasında Mekke'ye gelir, o gün Mekke'den kalkar, geceyi Şam'daki ailesinin yanında geçirirdi. İsmail Aleyhisselam'ın 7 yaşına bastığı sıralarda, İbrahim Aleyhisselam Şam'daki evinde uyurken, rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görmüştüm. Hemen Burak'a binip Mekke'ye geldim. Onu annesinin yanında buldum.

İbrahim aleyhisselamın yolunu kestim. Ey ihtiyar, nereye gidiyor ve ne yapmak istiyorsun diye sordum. İbrahim aleyhisselam, şu vadiye gidip oradaki bir işimi görmek istiyorum dedi. Şeytan, sen herhalde İsmail'i boğazlamak istiyorsun dedi. İbrahim aleyhisselam, sen hiçbir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü diye sordu. Şeytan, evet o baba sensin dedi. İbrahim aleyhisselam, ben çocuğumu ne için boğazlayacakmışım diye sordu. Şeytan, sen bunu Allah'ın sana emrettiğini sanıyor ve söylüyorsun dedi. İbrahim aleyhisselam, eğer Allah bunu yapmamı bana emrettiyse Allah'a boyun eğip onun emrini yerine getirmeyi uygun bulurum dedi. Şeytan, vallahi sanıyorum ki şeytan rüyanda sana gelip şu oğlunu boğazlamanı emretmiştir. Sen onu boğazlamaya gidiyorsun deyince İbrahim aleyhisselam onun şeytan olduğunu anladı. Ey Allah'ın düşmanı! Vallahi ben Allah'ın emrini o vadide mutlaka yerine getireceğim dedi. Şeytan İbrahim aleyhisselamdan ümidini kesince İbrahim aleyhisselamın arkasında ip ve bıçak taşıyan İsmail aleyhisselamın önünü kesti. Ona, ey çocuk, baban seni nereye götürüyor biliyor musun diye sordum. İsmail aleyhisselam, ev halkımıza şu vadiden odun toplayacağız dedi. Şeytan, vallahi baban seni boğazlamak istiyor. Boğazlamaya götürüyor dedi. İsmail aleyhisselam, o beni niçin boğazlayacak? Sen bir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü? Diye sordu. Şeytan, işte o baba budur dedi. İsmail aleyhisselam, babam beni ne için boğazlayacakmış diye sordu. Şeytan, Rabbinin bunu kendisine emrettiğini sanıyor dedi. İsmail aleyhisselam, o Rabbinin kendisine emrettiği şeyi yapsın. Onun her nerede olsa Rabbine boyun eğmesi, Rabbinin buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir. Ben de emri dinler ve ona boyun eğerim dedi. Şeytan, İsmail aleyhisselamın da kendisini dinlemekten kaçındığını görünce hemen onun annesine gittim. Hazreti Hacer o sırada evinde bulunuyordum. Ona, ey İsmail'in annesi, İbrahim'in İsmail'i nereye götürdüğünü biliyor musun diye sordum. Hazreti Hacer, şu vadiden bize odun toplamaya götürdü dedi. Şeytan, o İsmail'i ancak boğazlamak için götürdü dedi. Hazreti Hacer, bir babanın çocuğunu boğazlayabileceğini nasıl düşünebiliyorsun? Hayır, öyle değildir. O oğluna karşı çok şefkatlidir dedi. Şeytan, o bunu Allah'ın kendisine emrettiğini söylüyor ve sanıyor dedi. Hazreti Hacer, eğer Rabbi bunu emrettiyse Allah'ın emrine boyun eğmek gerekir. Her nerede olsa onun Allah'a boyun eğmesi, Allah'ın buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir dedi. Şeytan, İbrahim aleyhisselama ve onun ev halkına bir şey yapamadığına kızgın bir halde geri döndü. Hepsi de Allah'ın buyruğunu dinlemek ve ona boyun eğmekte birleştiler.

İbrahim aleyhisselam Sebir Vadisi'nde oğlu ile baş başa kalınca ona "Oğulcum, ben senin rüyamda boğazladığımı gördüm" diyerek kendisine emrolunanı haber verdim. İsmail aleyhisselam "Babacığım, sana emrolunanı yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah'ın emrine boyun eğ. Her iyilik Rabbinin emrine boyun eğmektedir" dedikten sonra "Sen bunu anneme bildirdin mi?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam "Hayır, bildirmedim" dedim. İsmail aleyhisselam "Bildirmediğine iyi ettin" dedi. Sonra da "Babacığım, boğazlamak istediğin zaman beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı bir şey isabet edip de

ecrim eksilmesin. Çünkü ölüm çok çetin ve zordur. Bıçağın tenime dokunduğunu hissedince çırpınmayacağımdan emin değilim. Bıçağını iyice bileyip keskinleştir ve boğazıma hemen çalıver ki beni çabucak öldürsün, rahata kavuştursun. Hem sen beni boğazlamak için yatıracağın zaman yüzü koyun yatır, alnımı yere getir, yanımın üzerine yatırma. Çünkü yüzüme baktıkça rikkate gelip de benim hakkımda Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım. Eğer gömleğimi anneme götürüp vermeyi uygun görürsen öyle yap. Belki bu onun için bir teselli olur. Gönlünü onunla eyler, dedi. İbrahim aleyhisselam, oğulcağızım, sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımda bulundun, dedi. Ve onu istediği gibi sımsıkı bağladı. Bıçağı iyice biledi. Sonra onu yüzü koyun yatırdı, yüzüne bakmaktan sakındı. İbrahim aleyhisselam bıçağı İsmail aleyhisselamın boğazına bastırınca sanki bıçak bakır bir levha ile karşılaştı. Büyük bıçağın ağzı İsmail aleyhisselamın boğazını kesmedi. İbrahim aleyhisselam bileği taşıyla iki veya üç kere biledi. Fakat her defasında da kestirmeye muvaffak olamadı. Herhalde bu iş Allah'tandır, dedi. İbrahim aleyhisselamın elindeki bıçağın ağzı tersine dönmüştü. O sırada Yüce Allah tarafından, ''Ey İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. İşte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, boğazla onu.'' buyuruldu. İbrahim aleyhisselam doğrulup bakınca Cebrail aleyhisselamın yanında iri boynuzlu bir koçun veya önünde İri bir dağ tekesinin dikilip durduğunu gördüm. Kalk yavrucuğum, sana bir fidye indi, dedi. O tekeyi orada Mina'da kurban etti. Bu tekenin Sebir Dağı'ndan inip geldiği rivayet edildiği gibi, iri boynuzlu, güzel bir koç olduğu da rivayet edilir. İsmail aleyhisselama Allah tarafından fidye olarak gönderilip, kurban edilen koçun iki boynuzu Kabe'de uzun zaman asılı durmuş ve Kabe'nin Abdullah bin Zübeyr ve Haccad zamanında yanması üzerine o da yanmıştır. Rivayete göre koçun kuru başı Kabe'de oluğun yanında asılı bulunuyordu. Ebu Tufeyl ile Şabi de Kabe'de iki boynuzu gördüklerini söylemişlerdir. Peygamberimiz aleyhisselam da Mekke'nin fethinde Kabe anahtarcısı Osman bin Talha'yı çağırıp ona Beytullah'a girdiğimde Beytullah'ta iki koç boynuzu gördüm. Onların setrini emretmeyi unuttum. Onları setr ve görünmez et. Çünkü Beytullah'ta namaz kılanı meşgul eden şeyin bulunması yaraşmaz buyurmuştur. Bu boynuz İbrahim aleyhisselamın oğluna feda edilmiş olan koça ait olup, Abdullah bin Zübeyr, Kabe'yi yeniden yaptırmak üzere yıktığı zaman onu Kabe'nin duvarında bulmuştum. Kırmızı çamurla sıvanmış bulunan bu boynuzlara eliyle dokununca onlar ufalanıp gitmişlerdir. Hadisin ravilerinden Süfyan, bu koç boynuzları Beytullah yanıncaya kadar Beytullah'ın içinde buluna geldi. Yangında onlar da yandı demiştir.

Kurban hadisesinin Kur'an-ı Kerim'deki açıklaması. Kurban edilme hadisesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. İbrahim, ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et diye dua etti. Biz de ona çok uysal bir oğul müjdesi verdik. Artık o oğul İbrahim'in yanında koşma çağına erince babası, oğulcağızım, ben seni rüyamda boğazlıyorum, görüyorum. Bak artık ne düşünürsün dedi. Oğlu, babacığım, sana verilen emir ne ise yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Vakta ki böylece ikisi de Allah'ın emrine boyun eğdiler. İbrahim onu alnı üzere yıktı. Biz ona, ey İbrahim, sen rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız diye seslendik. Gerçekten bu apaçık ve kesin bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Gerçekten de o inanmış kullarımızdandı. Ona salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshak'ı müjdeledik. Hem ona hem İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de nefsine apaçık zulüm edeni de vardır. Kurban edilme hadisesinin Yahudilerce İshak aleyhisselama mal edilmek istenilmesinin sebebi. Halife Ömer bin Abdülaziz, Müslüman olan bir Yahudi bilginini Şam'da huzuruna davet edip kendisine İbrahim aleyhisselama iki oğlundan hangisinin kurban etmesi emrolunmuştu diye sormuştum. O da İsmail'i. Vallahi ey müminlerin emiri, bunu Yahudiler de bilirler. Fakat onlar siz Arap cemaatini kıskanırlar. Babanız İsmail'in kurban edilmesi hakkındaki ilahi emre boyun eğişi ve sabredişi faziletinin Allah tarafından anılışını çekemezler de kurban emrinin onun hakkında verilmediğini iddia ederler. Ve kendilerinin babaları İshak olduğu için bu husustaki emrin İshak hakkında verildiğini ileri sürerler, dedi.

İsmail Aleyhisselam'ın ok atıcılığı ve avcılığı. İsmail Aleyhisselam Cürhümilerin çocukları ile büyümüş, onlardan ok atmayı da öğrenmiştim. Yiğitlik çağına bastığı zaman Allah ona Arap yayını verdi. Onunla ok atar, attığını vururdum. Eslem kabilesinden bir cemaat yarış için ok atışırken Peygamberimiz Aleyhisselam yanlarına varıp onlara "Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcı idi." buyurmuştur. Cürhümiler Mekke'de av etiyle geçinirlerdi. Bunun için Mekke hareminin dışına çıkarak avlanırlardı. İsmail aleyhisselam da onlarla birlikte çıkar avlanırdı. Kendisi av avlamaya, av silahlarıyla seyirtmeye, sıçramaya, avları okla vurup düşürmeye çok düşkündü. Cürhümiler Mekke'ye gelip yerleştikleri zaman İsmail aleyhisselama 7 tane dişi keçi vermişlerdi ki İsmail aleyhisselamın ilk malı bu olmuştur. İsmail aleyhisselamın davarları haremin sınırları içinde yayılırlar, harem sınırını aşmazlardı. Yayıla yayıla her taraftan harem sınırlarına kadar varırlar, oradan topluca geri dönerlerdi. İsmail aleyhisselam ok atıcılıkta olduğu gibi ata binicilikte de çok mahirdi. Yabani atları yakalayıp ehlileştiren ve onlara binen ilk insandım. Ondan önce vahşi hayvanlara binilmez ve binilemezdim. Yüce Allah ona denizden 100 at çıkarıp sevk etmiştim. Ehlileştirdiği atlar geceleri kendi başlarına istedikleri gibi yayılırlar. Sonra Allah onları ona doğru sürer, atlar İsmail aleyhisselamın kapısının önünde sabahlarlardı. Kendisi ve oğulları tutup üzerine binmedik at bırakmamışlardı. Peygamberimiz aleyhisselam, "At ediniz, onu miras olarak alınız ve miras olarak bırakınız. Çünkü bu size babanız İsmail'in mirasıdır." buyurmuştur. İsmail aleyhisselamın Arapça öğrenişi. İsmail aleyhisselam Cürhümilerden Arapçayı öğrendi. Arapçayı öğrendiği zaman 13 yaşında olup İbrahim aleyhisselamın oğullarından Hicaz'da Arapça konuşan, dili açık ve düzgün Arapçaya döndürülen ilk kimse idim. Peygamberimiz aleyhisselama sahabileri, "Ya Resulallah, sen bizim dilce en fesahatlimiz ve ifadece en açık ifadelimiz nasıl oldun?" diye sormuşlardım. Peygamberimiz aleyhisselam, "Arapça bozulmaya yüz tutunca Cebrail, babam İsmail aleyhisselamın lügatını kendisinin konuştuğu gibi yepyeni ve taze olarak getirip bana telkin etti." buyurmuştur. Adem aleyhisselam ile Şit, İdris ve Nuh aleyhisselamın dilleri Süryanice idi. Tufandan sonra Babil'de toplanmış olan insanlar da Süryanice konuşurlardı. İbrahim aleyhisselam ise Kusa'dan ayrılıp Fırat'tan geçince Yüce Allah tarafından İbranice konuşmaya başlamıştı. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden

فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي

فتول عنهم حتى حين فأبصرهم فسوف يبصرون.

لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

0: Kur'an-ı Kerim hatmi 23. cüzü dinlediniz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

acılarımı sunuyorum güneşe. Aşk ve acı bana, benden yansır hayat. Gökyüzüne içimden ağır, köpüklü denizlerden aşıp

buğday kadar masum ve o kadar evrensel türkümüzü dalında kıpırdayan bir yaprak altından gökyüzüne okuma.

Vardım Cennetül Baki'nin önüne. Selam verdim ashabına beytine. Ellerimi açtım yüce Rabbime. Fatiha okudum, ben de ağladım. Cennet bahçesi nurdan kabrine. Bir köşeden baktım, ben de ağladım. Ben de ağladım.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar, hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

aşkın otu ciğerimi, yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi çeke gider. Kâr etti firak canıma,

Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu sözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan,

Aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kayna yuban taştı gider. Hani bizden öğüt alan.

aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: 91.0 Davet Radyo. Ahkaf 15-16 Müslümanın duası. Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.